0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Gayrı burada durmam, yüklendi göç.
0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.

0: FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli, lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
2: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: ...71 FM...
3: Reklam.
2: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
4: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 16 Taksim H Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
2: Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
5: Hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
6: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
5: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
6: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
5: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
6: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci sitesinde.
7: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: yetmiş bir efendim.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: 71 FM. Reklam.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
2: Hacem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
0: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
1: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş, %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli, lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555-318-7271. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü karşısı Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Reklam. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: %95 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23 çift 0 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye, günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet.
3: Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
4: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
5: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
6: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
5: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
6: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
5: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
6: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
7: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 94.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: %5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3 Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: อังคาร
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Ara bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bu günler sizleştik sanma. Nasılsa geçermiş tüm her şey bir anda.

100.5 sizin radyonuz. Reklam. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Efendim herkese tekrardan merhabalar, sevgiler, selamlar, mutlu günler diliyorum sayın dinleyen. Evet, birkaç gündür bu yeni uydu güncellemelerinden kaynaklı kesintiler kaynaklanarak gelmekte sizlere. Yayınımız kesilmekte efendim. Yeni bir güncelleme bekliyoruz. O yüzden bazen yayınlarımız kesiliyor, bilginiz olsun. Birkaç gündür bu yüzden de yayına giremiyoruz. Ve şunu söylemek isterim. Yine konuşurken ara ara kesintiler olabilir. Saat 14'e kadar yayında olacağım. İsteklerinizi bana 0545-840-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo üzerinden ulaştırabilirsiniz. Tarzımız yok. Hangi şarkı istiyorsanız o şarkıyla buluşturacağım sizi ve sevdiklerinizi.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Evet efendim, saatler 12.59. 71'de Serkan yayında saat 14'e kadar. Şu an seyir halinde olan herkese sevgi ve selam olsun. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun. Esnaflarımıza selam olsun. Özel sektörde çalışanlara, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara selam olsun. Ev hanımlarına, herkese, şu anda beni dinleyen herkese sevgi ve selam ileterek az çene bol müzik prensibiyle yayınımıza devam ediyoruz. Asya abla, hoş geldin. O güzel sesine alıştığım iki gündür kafayı çekme. Evet, bir güncelleme var. Hatta yeni bir güncelleme bekliyorum şu anda. Ondan sonra biraz daha toparlanacak. İletişime geçtik. Dün itibariyle tekrardan bir güncelleme göndereceklerini söylediler. Bakalım, inşallah gönderdikleri takdirde biraz daha toparlayacağız. Elif'e, Batuhan'a, Hülya'ya, kendime, sana Ankara'lı Ayşe'den oynaması istiyorum. Moralimiz yerine gelsin. Senin sesini duyduk. Zeliha'ya da istiyorum demiş. Pekala.

0: Evet, devam ediyoruz. Hadi bakalım. Saatler 13.11. Yayındayız. Batuhan'a da Fadime'yi kavuşturalım demiş. Tamam, onu da yayınlayalım. Hayırlı yayınlar teyzem. Dün Asiye ablan deli oldu. Yayını bulamıyorum diye. Evet, güncellemeler var bu aralar. Birazcık böyle olacak galiba. Bekliyoruz. Batuhan'ı aramış. Bende yayın yoktur. Asiye, ben bahçedeyim dedim. Allah senin yokluğunu, güzel kahkahanı göstermesin. Teyzem, seviyoruz seni ailece. Benden Asiye'ye bir Fendi'ye gönder. Bir de kahkaha at demiş. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim teyzeciğim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Batuhan'cığım sen de hoş geldin. Serkan abi hoş geldin. Kolay gelsin. Bektaş Doğru'nun iyi de bağlarını çalarsan sevinirim. O kendini biliyor, ona gelsin. Seni bugün dinliyor demiş. Hadi kavuşun inşallah sizde. Evet. Fadime, Fendi'ye ve Nide Bağları. Batuhan yolda galiba. Batuhan'ın isteğini yapalım. Arkadaşlar, açıklama yapıyor muyuz sürekli? Yeni mi açtınız yayınlarınızı? Peki. Tekrar ediyorum. Uydu güncellemelerinden kaynaklı yayınlarda kesilme oluyor. Bak, yavaş anlatıyorum ki bir daha sormayın diye. Yayında kesilmeler oluyor. Bundan dolayı yayına giremedim. Tekrardan güncelleme bekliyorum. O güncelleme gelene kadar böyle ara ara kesintiler olacak. Bilginiz olsun. Evet.
1: 100.5.
0: Şimdi Batuhan'ın isteğini yapalım. Nide Bağları'nı başlatalım. O yolda galiba.

arkasına Fadime, onun arkasına... Efendiye. Story çekeceksin. Peki. Gönderdim. Hadi bakalım. Çok bağıramıyorum. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Batuhan için geliyor. Yozgat'a yola doğru çıktı. Ya da yolda, tam bilmiyorum. Batuhan için geldi. Nide Bağları. Fadime'sine armağan ediyor. Fadime'si de şu an bizi dinliyor galiba. Hadi inşallah sonu bu sene, hatta bir ay içerisinde evlilik olsun. Böyle dua edelim artık.

Valla Batuhan, şimdi bu işin yazı kışı yok. Bence aynı gibi ama neyse, bakacağız artık. Teşekkür ediyorum. Evet, devam ediyoruz. Furkan. Teşekkür ediyorum güzel dilekler için sevgili Furkan. İnşallah en kısa zamanda, en kısa zamanda. Evet, Neşet Ertaş. Yorumu. Küstürdün gönlümü. Hemen arkasından yine güzel bir oyun havası. Furkan için geliyor.

Evet sayın dinleyen, devam ediyoruz programımıza, birlikteliğimize. Hadi bakalım. 0545 840 48 87 WhatsApp ve Instagram'da 71 radyodayız. Ahsen hoş geldin. Ahsen'e bir selam verelim. Selam Serkan Bey, hayırlı yayınların olsun, enerjim bol olsun, memleketime kucak dolusu sevgiler diliyorum. Ben de Hakan Gürses taktım ona bu sıralar, gitme parçasını istiyorum demiş. Pekala. Hakan Gürses'i listeye alalım. Evet. Sema hoş geldin. Sema'ya selam verelim. Abicim iyi yayınlar, kolay gelsin. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum abicim. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Ben de senden güzel bir oyun havası istiyorum. Sana ve canım yoldaşım anneme gelsin demiş. Züleyha teyzeme çok selam yolluyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Ne göndereyim? Sevdiğin oyun havası var, onu göndereyim mi? Sen yaz, bu şarkının arkasına gelsin. Hadi bakalım.

Evet. Var mı başka istek? Hiç fark etmez abicim. Enerjimiz yenilensin. Zaten sevdiğin parçayı gönderdim. Annemin de çok selamı var. Şifa olsun diyor. Baş tacısın abicim. Teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ediyorum tekrardan. İyi ki varsınız. Çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Son mesajlar için bekliyorum. Evet, son mesajlar için

Evet sayın dinleyen, hadi bakalım. Artık vakit veza vakti. Son mesaj Ali abimizden geldi. Hayırlı işler dilerim kardeşim. Selam olsun herkese. Yeni geldim üçten demiş. Abim benim. Tekrardan hayırlı işlerin olsun inşallah.

şarkıyı da Ali abimize armağan edip bitirelim. Teşekkür ediyorum. Benden bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek üzere inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize, yüreğinize ve yüreğinizdekilere iyi bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
0: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 efendim.
2: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 2340 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Reklam.
2: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
3: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç patlamıyor. kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
6: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

şu kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin? Sen

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
3: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
4: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci sitesinde.
6: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 2300 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Reklam.
0: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres: Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Osman Siryaki Caddesi, Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres: Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle, Plevne Caddesi, numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santonici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Santonici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Santonici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Santonici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545-495-7133. 0545-495-7133. Aracınızın egzoz sistemini şansa bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. Aracınızın içindeki değişimin adresi. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: tabii sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Yetmiş bir efem.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
2: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 16 Taksim H Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşidi var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kaleci listesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

Reklam. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Reklam.
2: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
3: Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 7133. 0545 495 7133. Aracınızın egzoz sistemini şans bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi. Erol Jim.
2: Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı, Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. Aracınızın içindeki değişimin adresi.
3: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç hoklanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
6: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: reklam.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye, günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
2: Ya.
1: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95. GSM 542-405-49-54. Satılmış ve Celal Kaya.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

Reklam. Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres: Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 7133. 0545 495 7133. Aracınızın egzoz sistemini şansa bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi. Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres: Eski Sanayi Çarşısı, Dumlupınar Caddesi numara 28, Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. Aracınızın içindeki değişimin adresi. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres: Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres: Atatürk Bulvarı numara 37, Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
5: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

yıkılır hemen çöker. Gidecek yok başka yeri, gözünü seveyim gitme. Gidecek yok başka yere.

0: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

0: Artık adını duyduğumda aklıma iki kelime geldi. Biri kin, biri nefret. Çünkü ben seni çok, hem de çok sevmiştim.
1: %5 sizin radyonuz.

Reklam. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre ses alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

yüreğinin çöllerine. Nehir oldum inanmadın. Saçlarının tellerine esir oldum inanmadın. Ben ki asi boy değmez, ben ki çılgın söz dinlemez. Senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm inanmadın. İnanmadın ne yapayım? Sensizlikmiş senden payım. Allah mısın ki tapayım? Sevdim seni inanmadın. Öldüm sana inanmadın.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

Üzülme, dert etme canım. Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana. Elinde olanlardan bahset can. Üzülme. Geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her neyse bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki güzellikler de var bu hayatta. Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. Şimdilerde bol bol dua et. Hasat yakındır can. Kaderini sev. Varsa kederini de sev. Üzülme hastalıklarına. Gör hangi günahlarına kefaret olacak. Terk edildin diye de üzülme. Demek ki sevebilecek bir yüreğin var. Geçmişi unut. Hiç yaşanmamış gibi davran. Buluttan nem kapma. Döküver kirpiklerinden sonbaharı.

bir gün, ama bir gün mutlu tebessümlerle kol kola gireceksin. Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları. Yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına. Uçacaksın semalara sevdiklerinle can. Kim demiş ebem kuşağı yedi renk? Bakmakla görmek arasındaki farkı çözdüğünde anlayacaksın ne demek istediğimi can. Sana tanınan süre üzülmeye değecek kadar uzun değil. Herkes gibi sen de sonsuzluğa gün gelip kanat çırpacaksın. Hayatın telaşından insan pek farkında olmuyor ama kum saati alta doğru hızla akıp gidiyor. Henüz aşılmamış çok yolların var. Hiç mi güzellik yaşamadın? Ufacık bir hatırım da mı yok yanında? Hayatın ellerini bırakma, küsme. Hadi mavilerini giyin, çık dışarı. Denizle cilveleşen martılar gibi hayata kur yap. Yitirdiğin güneş için sevda türküleri söylemeye devam et. Ölümlü de olsa hayat, ölümsüz bakışlarla

kaçmakla kurtulamazsın ki. Yalnızlıktan, hüzünlerden, hayattan. Ayakta kalman gerek. Yaşaman gerek can. Hayat seni de içinde görmek istiyor. Hadi yaklaş. Unutma ki yapmadıklarının kazası yok. Ve yine unutma ki aydınlık geceye hiçbir zaman yenik düşmedin.

Aradan neredeyse 5 yıl geçti. Sen yine yoksun ve ben yine unutamadım. Kum saatindeki kum tanelerinin peşine takılmış günler sanki beynime doğru akıyor ince ince. Zaman öyle acımasız ve öyle umarsız geçiyor ki geçen her gün içimden bir nefes, bir nefes daha alıyor. Karnı dağlarda büyüdü hasretlik bir çığ misali. Ha geldi, ha gelecek diyen o ayak seslerini bekledi kulaklarım. Ama sen gelmedin. Mahşer kalabalığı sarsa da dört bir yanımı, ecel gibi bir şey peşimde. Adı yalnızlık. Yapmacık eller uzansa da ellerime, ruhumu okşasa da yalancı sözler. Yıpratılmış bedenimin sorumlusu yalnızlık. Ama en acısı, umutlardan ve hayallerden arta kalan ne varsa hepsini silip süpüren ve beni kahreden alışamadığım o sensizlik.

ateşin üstündeki bir buz kütlesi gibi beni damla damla eriten veyahut bir kurşun gibi bağrımı delip geçen beni benden alan o kahpe sensizdir. 1 Eylül akşamıydı. Kara haber elçisiydi üstümde gezinen şu alacakaranlık. Caddeler düğümlenmiş bir yağlı urgan gibi bir bir boynuma geçiyordu. Başıboş gezen bu ayaklarsa bilmem kaç yüz kere attı şu kaldırımda voltayı. Rüzgar sanki öfkesini benden çıkarırcasına bütün vücudumu tokatlıyordu. Gözyaşlarım gözüme, gözlerimse geleceğin yöne mıhlanmış, seni son bir defa görmek istiyor derken... Sen göründün uzaktan. Öyle güzel, o kadar muhteşemdin ki utanan melekleri görür gibi olmuştum yüzünde. Usul usul yürürken beni gördün. Bir defa kaldırdın başını, bir defa baktın. Utandın mı, çekindin mi? Niye?

Oysa sen doyamazdın gözlerime bakmaya. Söyle şimdi doydun mu? Sonra ufka uçan bir beyaz martı gibi yavaş yavaş gözden kayboldum. Bense başım öne eğik, ağzımda sigaramdan çektiğim son nefes, bilmediğim yöne doğru yollara yoldaş oldum. Yargısız infaz eden kelimelerden hüküm giydi sevdamız. Duyguları bir yıldız kaymasına bağlamaktı belki de yaptığımız en büyük hata. Belki de ahrazlıktı dostlarımızın söylediğine göre. Şimdi ise seni arıyorum. Gururuma küfredercesine, sonu belli olmayan o keşke kelimesine. Ama nafile, her şey boşa. Götürdüler seni yüreğimden apar topar. Tırnaklarıyla söktüler o gün canımı. Ben de bir sen kalmıştım, seni de atlar. Hatırlıyor musun? Bana söz ver demiştin. Unutmaya çalış, üzülme demiştin. Saklıyordun bana bunları söylerken gözyaşlarını. Direndim, ayakta kalmaya çalıştım. Denedim ama yapamadım. Sana söz vermiştim güzelim. Sözümü de tutamadım. İşte bu bedenim o günden kalan bir enkaz. Ama yüreğim, ama aşkım, ama sevdam ilk günkü gibi ayakta. Tertemiz ve sapasağlam. Sana bu son söz, son yemin. Bana imkansızlıklar içinde verdiğin aşkını benimle mezara götürmezsem, götürdüğüm aşkın değil vebal olsun güzelim. Kanımla besleyip büyütmezsem bu sevdayı, emdiğim süt bana haram olsun güzelim.

sigaranı yak, ben de çay içeyim. Sıkılırsan çekinme sakın sevgilim. Arabada dertli müzik dinleyelim. Sakın vakit doldu, ayrılalım deme. Bu hayat beni çok yordu, yeter artık. Dayanamam.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.

Çok sevmiştim aslında seni. Anlamadın ki sen beni. Zehir ektin yüreğime sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler, olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi, hadi çık da gel.

yabancı, herkes mi kalleş düzenci, gönlüm adamın mertinde. Bilmezdin sen kıyı, kenar, bu akış tersine döner. Diner Mehmet Kemal diner, devamı olmaz dertinde. Yalnızlık aslında acı, eşkıya gözüme yabancı. Dost geçti kervan hancı, yalnızlık

Resmin asılı duvarda. Seslenişimi duyar da beni anıyor der misin? Resimde olduğu gibi, içinden geldiği gibi bakıp bakıp güler misin? Mahpusun penceresi dar, içeride sıkılır adam. Resmime bakıp da ağlar mısın? Başıma gelene kızdım, hazredip ağladım. Resmine bakarak yazdım öyle izleri bu şiiri. Okursan beğenir misin? Okursan ağlar.